Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.

Ne yapıyorsun? Ya bir saniye dinler misin?

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

Sanki 1 Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm 2 Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal, yalan çiçeğim. Yasal mermisiyle

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yanılana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerim inançlarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Aylar geçti, ne haber ne ses ne nefes.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konu.
8: Her dünyayı sen.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Deniz Sevilen konuk programı stüdyoda, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı Niyetim Saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz ve 4 numarada şeytan tüyüyle Sakiler karşımıza çıkıyor.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları Hilalli, Hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream.on'da görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

bir kalp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Hazır mıyız?
8: Hazırız abi.
7: Beyaz'a Joker başlıyor.
9: Şuradan gelse iyi olur dediğin yerler neler?
10: Coğrafya.
9: Şemmame, Mbappe, Edemame, Samburan.
11: Kalpak. Kalpak da çok böyle kalpak. Börk. Fötür. Börk. Mutabıkım abi. Allah razı olsun.
10: Kabaklar mutabıkız.
9: Son kararımız mı dedin? Dedin mi öyle bir şey? Demedin ki. Son kararımız zaten başka yarışmanın şeyi. Onu zaten yemez. 500 bin liralık soru geliyor. 500 bin bildiğin yerden geliyor mu?
11: Allah.
9: Carpaccio ne?
11: Bir öyle yemek mu? İsmi gibi geliyor.
9: Geliyor.
11: Cappuccino. Cappuccino da kahve.
9: Uvertür.
11: Gezegen ismi gibi.
9: Concerto.
11: Enstrüman gibi bir şey gibi geldi.
9: Buradan bu adam doğru cevabı çıkarsa alnından öpeceğim ben bunu.
10: Çok sakin ol lütfen. Biz evde nasıl çözüyorduk soruları? Böyle çözmüyoruz.
11: O zaman Beyaz abi karşımda değildi.
10: Zafer yani Zafer. Bu sen değilsin ya.
9: Sakin
10: yani.
9: Oğlum. Sakin Zafer'im.
12: Beyaz da Joker yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
5: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

0: fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Hedef alıp vırsanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiç.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. 20 numaradan Lynette'le açıyoruz listemizi. Meğerse parçası Anlat albümünde yer alıyor ve bu hafta listemizde 20 numarada.

Geldik listemizin 19 numarasına. Bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Serkan Nişancı'yı görüyoruz. Eller Üzer parçasıyla. Ve bir akım da oldu aynı zamanda. Çok sevildi ve bu hafta da bizim 19 numaramızda.

8'in 18 numarasındayız ve bizi harika bir ikili karşılıyor. Sefo, İrem Derici ikilisi bu hafta listemizde tam 3 basamak birden düşerek 18 numaraya yerleşiyor.

listemizin 17 numarasında bizi bir yeni giriş karşılıyor. Umur Doma'yı görüyoruz Zor parçasıyla ve müziğin içerisinde de Türk motifler kullandı. Kendi söz ve müziğiyle Zor bu hafta listemizde 17 numarada.

Sırada bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altuğ ve APO ikilisi efsane albümünün serseri parçası bu hafta listemizde 16 numarada.

20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 15 numaraya. Bizi bir yeni giriş karşılıyor. Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Yepyeni teklisi, yaza yakışır bir şarkı. Yangın yeri bu hafta listemizde 15 numarada.

Hissettiğimiz enerji birebir kayıtta diyen bir ikili. Hadise ve Motive ikilisi Labirent parçasıyla çok sevildi ve bu haftada listemizde 14 numarada.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve Madrigal grubu çok sevilen bir grup. İkisinin ortak çalışması bu hafta listemizde iki basamak geriliyor. Ego bu hafta 13 numarada.

12 numarada bizi harika bir yaz şarkısı karşılıyor Zeynep Bastık'tan. Misafir bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

20 listemizin 11 numarasında bizi yine bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge'nin yeni bir parçası bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Hepimizin dinlemekten keyif aldığı bir sanatçı Semi Cenk, Üzülmedim Ki parçası bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve listenin tam ortasına yerleşiyor.

Geldik top 20 listemizde 9 numaraya ama önce sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. 9 numarada harika bir düet var. Tantaşçı ve Teoman ikilisi. Söz ve müzik Teoman'a ait ve bu hafta listemizde 9 numaradalar.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Güllü'den dinlemeye alışık olduğumuz Oyuncak Gibi parçasını bu sefer Aleyna Tilki'den dinliyoruz. Ve bu hafta Oyuncak Gibi 8 numarada.

kırmızıyla devam ederken geldik 7 numaraya. Melek Mosso ve Murat Boz ikilisi sürpriz bir düetle çıkıyor karşımıza. Kolay değil, bu hafta listemizde 7 numarada.

20 listemizin 6 numarasındayız. Pop alternatif gruplardan olan İkilem ve Türk pop müziğin güçlü seslerinden olan Tuğba Yurt ilk kez bir araya geliyorlar ve Tuğba Yurt'un da ilk düeti İçiyorum Ederimize bu hafta 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

0: 20 listemizin 5 numarasına geldik bile. Kendilerine has çok güzel bir tarzı olan Sakiler grubu çıkıyor karşımıza. Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünde Ara Beni Lütfen parçasını çok güzel söylediler. Ben de bir o kadar seviyorum ve bu hafta listemizde 5 numaradalar.
1: Bil ki sebebim çok

Top 20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken beni de çok heyecanlandıran bir şarkı var sırada. Manifest, Ajda Pekkan hileli parçası. Yani tabii ki Ajda Pekkan'ın harika bir girişi, Manifest'in enerjisiyle hileli parçası bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşiyor.

20 listemizin 2 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta zirvenin sahibi olan Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta listemizde 2 numarada. Daha

geldik top 20 listemizin zirvesine, yani 1 numarasına. Mobel Matiz Dağılıyorum olaysız çıkıyor karşımıza. Bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar liraya aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.
3: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
4: Bir biskrem versem.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini al da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: bugün özel bir isim şu an stüdyoda. Hani popüler müziğin, aşkın, romantizmin ve duygunun sesi diyebilirim popüler müzikte. Karşımda hem böyle gençliğime gönderme yapan, hani çocukluğumdan ergenliğe doğru gittiğim ve duyguları yeni yeni keşfetmeye başladığım o dönemin, hatta o dönem beni şarkılarıyla da buluşturan, ne diyelim, romantizmin prensi diyelim, çoğumuz anımsayacaktır. Üstelik özel bir projeyle de karşımızda Tan'la beraber Unuttum isimli yeni single'ını da bizlerle buluşturdu. Bugün hem geçmişten hem de böyle müzik yolculuğuna dair de geçmişe dair, bir de yıllar sonra gelen bu güçlü dönüşü kendisiyle konuşacağız. İşte o romantik tarzın prensi Baha stüdyoda. Stüdyo D'de, radyoda. Hoş geldiniz.
1: Çağdaş'ım, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlerimize buradan sevgiler, selamlar olsun. Harikayım.
0: Sizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Müthiş bir geri dönüş yaptınız Tan'la beraber. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol Çağlar'cığım.
0: Ve çok konuşuldu bu şarkı. Sizin sosyal medyada, daha doğrusu Tan'la bir araya geliyor olmanız, yollarınızın kesişiyor olması. Bu uyumu nasıl tanımlıyorsunuz ve bu proje nasıl ortaya çıktı? Neden biraz bekleyip de böyle bir şarkıyla tekrar
1: daha
0: çıkma gereği duydunuz?
1: Dedin.
0: Evet, biraz daha önce biraz arayı fazla açtık sanki.
1: Ya şöyle, aslında o bir ara değil. Benim sürekli aktif bir çalışma dönemim oldu, fakat belki artık biliyorsun sen de, sana ufaklık diyeceğim de artık ben, çünkü Çağlar'ım var ya, bizi dinleyenler şu anda tabii bilmiyorlar. Onlarla benim çok güzel dönemlerim oldu. Onlar çok kıymetli benim için. Kardeşlerim şimdi artık birer ustalar. Zaten çok güzel başlamışlardı mesleğe ama şu anda işlerini harika yapan benim gurur duyduğum kardeşlerim. Çağlar'ı da ben burada gördüğüm için inanılmaz mutlu oldum. Ve senin programına geleceğim için de çok mutlu oldum. Bunları da hemen söylemeliyim.
0: Ya bir tanesiniz. Ben de çok mutluyum sizi burada ağırladığım için. Unuttum'la dönmek sizin için şu an doğru bir zaman.
1: Evet, evet, şu hemen şuradan girecektim konuya. Aslında o dönemlerden bu dönemlere hep aktif bir çalışma hayatımız oldu sahne olarak. Ama biliyorsun, seninle alakalı kısmından bahsettiğim zaman aslında şunu da ifade etmek istedim. O zaman sizler gibi gerçekten kıymetli, hala gerçi var ama mesleğine gerçekten hayatını adayabilecek, ekranlarda kendimizi ifade edebileceğimiz bu tarzda programlar vardı. Sık sık katılıyorduk, her yerde bulunuyorduk. Fakat son dönemlerde biliyorsun, son 10-15 yıldır ekranlar artık biraz bu konuda zayıf. Yani belli kaygılarla yapılan programlar var. Yani konu mankeni gidip de bir programda gibi oturmak falan benim çok tarzım değil.
0: Evet, evet.
1: Kendimi ifade edebileceğim yerlerde bulunmaya çalışıyorum.
0: Çok doğru bir nokta burası abi.
1: O yüzden sanki ara vermiş gibi göründük. Aslında hiçbir şekilde ara verdiğimiz falan yok. Devam ediyoruz.
0: O zaman şöyle sorayım bu soruyu. Bu bir geri dönüş mü yoksa başlangıç mı?
1: Tan, çalışmalara başlayacağımız zaman abi dedi, biz yeni gelmedik, geri geldik gibi bir kelime kullandı, cümle kullandı. Çok o kadar anlamlıydı ki o. Bizim formatımızda gerçekten müziğe hayatını vermiş, altyapısı bir şekilde kuvvetli. Yani eğitimiyle, sahnesiyle, deneyimli kişilerin aslında bu işi gerçekten yani hep üreterek, gündem yaratarak, belki zaman zaman. Biz bunları çok sevmiyoruz biliyorsun, gündem yaratma kısmını.
0: Kesinlikle.
1: O tırnak içindeydi söylediğim şey. Çünkü magazin bu ülkede çok farklı yerlerde. Yani sanat çok farklı bir yerde. O yüzden belki zamanını bekledik, anladın mı? Biz Tan'la bir araya geldiğimizde bunları çok konuştuk. Daha öncesinde de çok konuştuk. Bu şarkı sanki bütün bunların sonrasında bizim evladımız gibi oldu. Daha doğrusu benim için şu anda çok ciddi bir heyecan yarattı. Buradan benim canım kardeşime, Tan Taşçı. O çünkü hem bir ekol, hem gerçekten örnek bir insan, sanatçı. Ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu işbirliği için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok keyifli bir çalışma oldu. Ben de çok keyif aldım. Ve çok da güzel gidiyor. Yani belki zamanlama buydu. O verdiğimiz ara gibi algılanan kısım belki şimdi daha aktif halde görünüyor. Belki böylesi doğru.
0: Ve bir şey belirtmek istiyorum ben. Bu program aslında sizi de çok yakından takip eden ve seven yayın yönetmeni Fatih Uslu tarafından gerçekleşecekti. Şu an kendisi yayına ilerleyen dakikalarda her an dahil olabilir. Buradan da onu belirtmek istiyorum.
1: Tamam,
0: kendisine
1: Fatih,
0: de selam
1: bekliyoruz,
0: olsun.
1: Bekliyoruz. Evet, evet. Selamlar olsun burada.
0: Şimdi şöyle diyelim o zaman, kadife sesiyle yıllardır kalplerimize dokunan o Baha şu an Stüdyo D'de, Radyo D'de konuğumuz. Ve dakikalar sonra da yine bu söyleşiye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara diyelim, hiçbir yere ayrılmayın. Yani bu şarkıya konuşmamak olmaz. Sözler Aşkın Tuna ve Baha, müzikte Halil Karaduman ve Baha 99 yılında çıkarmış olduğu...
1: Aşkın Tuna ve Halil Karaduman.
0: Evet.
1: Evet, evet.
0: Düzeltiyorum. Halil evet. Karaduman Baha ve Aşkın Tuna Baha diyelim. 99 yılında gelen ilk albümünün çıkış şarkısı.
1: İkinci şarkımız diyelim.
0: Evet.
1: Bir güneşe... İnşallah iki, seni sevdim diyenler çekip giderse gibi başlayan Boş Ver Üzülmeydi.
0: Ama bu şarkı ikinci şarkı olmasına rağmen... O dönem bu albüme damga vuran şarkıydı abi. Çünkü evet. Albümün satış rakamları rekor kırdı o dönem.
1: Evet, evet.
0: Ve
1: evet.
0: Sen o satış rekoru kıran albümle ödüller de aldın aynı zamanda evet, o dönem. Evet. Bu şarkı diğer şarkıları, yani diğer şarkılar bu şarkının gölgesinde kaldı. Başarılı, başarısız demiyorum. Hepsi çok güzel, evet, birbirinden evet. güzel. İnanılmaz güzel şarkılar.
1: Biraz daha öne çıktı, evet.
0: Çok fazla öne çıktı. Evet. O yüzden de o döneme damga vuran bir şarkıydı.
1: Şöyleydi o zaman Çağla, depremin 17 Ağustos depremi yaşandı.
0: Hı hı.
1: Allah tekrarını bir daha vermesin. Ondan sonra depremin etkilemediği tek sanatçı dediler bana. Kutup'ta Yaz gibi asker şarkısı oldu, özlem şarkısı oldu. Belki bir nevi teselli gibi oldu. Yani terapi gibi oldu o şarkı o zaman. Ya ben de farkındaysan zaten enstrümanlar akustik ve çok yorucu bir müzik tarzı değildi. Ve şarkının ruhu. Buradan rahmetli Halil Karaduman'a da çok rahmet gönderiyorum. Nur içinde yatsın. Sevgili aşkına, aşkın Tuna. Harika bir şarkı yapmışlardı. Ama Atilla Kaya'yı da unutmamak lazım. Bilirsin Atilla Kaya çok kıymetliydi. Yani Allah rahmet eylesin. Ya ben Atilla Kaya'dan dinledim şarkıyı. Sonrasında da böyle bir albüm alma durumu oldu. Çok mutluyum ki sevildi. Çok güzel günlerdi. Yani çok keyifli günlerdi o günler. Şarkı ama öne çıktı, evet. Kutup'ta Yaz gibi bayağı öne çıktı.
0: Şarkının böyle ilginç anlatım dili var. Yani aşkı bütün şarkılar güzel anlatıyor senin albümünde abi, ama burada hani insanın böyle aklında kalacak şekilde Kutup'ta Yaz gibi, yani çok yoğun bir aşkın insanın iç dünyasını nasıl değiştirdiğini böyle anlatan farklı bir anlatım.
1: Sezen'in Ben Sende Tutuklu Kaldım gibi. Yani iki kelimeyle aslında binlerce duyguyu yaşatmak, hissettirmek gibi bir şey. Bu şarkının bence en sihirli tarafı oydu yani.
0: Peki, unuttuğumu konuşalım istersen bir de.
1: Evet, evet.
0: Şimdi dedik ki bu bir geri dönüş değil, bir başlangıç da değil aslında. Var olanı tekrar ortaya çıkarmak, evet, dedik, evet, gücümüzü evet. ortaya koymak. Biz zaten buradaydık diyorsunuz.
1: Evet.
0: Tan Taşçı'nın prodüktörlüğünde çalışmak nasıl bir duygu abi?
1: Ya harika bir şey. Ben zaten onun kişiliğini çok seviyorum, kardeşliğini çok seviyorum. Yıllardır onunla gurur duyuyorum. Biz çok eski bizim tanışmamız, çok eski abi kardeşliğimiz. Bu hep bizim düşündüğümüz bir şeydi. Fakat tabii iş kısmına geçtiğimiz zaman aslına bakarsan çok enteresan bir hikayesi var. Yani biz bu şarkıyı aslında... Ben Bodrum'a, tam Bodrum'da yaşıyor bu arada. Hemen onu iletelim arada.
0: Zaten unuttuğumun klibi de Bodrum'da gerçekleşti.
1: Evet, evet, evet. Kültür merkezinde
0: çekmiştim. Ben baktım baktım Bodrum dedim, kırmızı koltuklar. Sonra anladım ki Bodrum'da kültür merkezinde.
1: Evet.
0: Bodrum deyince bir anda Bodrum Kalesi, Bodrum manzarası
1: evet,
0: bekledim
1: deniz,
0: çünkü.
1: Evet, deniz, manzara filan evet. öyle bir şey hayal etmiş olabilirsin. Biz karar verdik, bir araya geldik gelmek için. Benim uçağım sabah. Bütün ekip, tan sağ olsun, bütün ekibi topladı. Orada çok güzel bir bahçemiz var. O bahçede, bahçede akustik kayıtlar yapılıyor, klipler çekiliyor. Hatta
0: zaten son, sürprizlerim son var dönemde, galiba.
1: Evet, evet,
0: bu single'dan sonra da bir 4 şarkı gelecek herhalde, değil mi abi?
1: Evet, evet.
0: Orada evet. kliplendirilmiş bir şekilde.
1: Evet, 4 şarkımız var. Bizim senin sevdiğin veya döneminde sevilen şarkıların bir tanesi de Tan'ın Yok Başka Hayalim olmak üzere. O konuya ayrıca değiniriz. Ekibi topladı Tan. Abi yarın sabah dedi, işte seni alacağız. Tamam abisi dedim. Ben o gün akşam 11-11.30 gibi falan Tan bana bir mesaj attı. Abi bir şeyler yazıyorum falan diye. Sonra saat 12-12.30 oldu. Gitarla bir kayıt geldi bana. Bir şarkı kaydı geldi. Tan o sırada şarkıyı yapmış. Ben gitmeden bir gün önce oluyor bunlar. Ve abi dedi, sen buraya geliyorsun ya, keyiflendim dedi. Yani çok yıllardır dedi, hani hep bu anı bekledik. Ve benim de beklediğim bir andı bu. O enerjiyle aslında bu şarkı çıktı.
0: Evet.
1: O gece şarkıyı ben sabah zaten uçağa kadar var ya gidemedim, sabah olmadı yani.
0: Ya.
1: Gideceğiz orada bir araya gelip bu şarkıyı yapacağız diye gittik hemen.
0: Peki şöyle bir şey oldu mu abi? Özellikle hani korunmasını istediğin o klasik bahar ruhu şu olmalı dedin mi bu şarkı yapılırken?
1: O yani bunu, yok karşı. Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. O zaten gerekeni fazlasıyla yapmış. Hani bir gömlek olacaksa üzerime yani harika bir iş çıkarmış yani bence. Duygusuyla, melodisiyle. Bu arada
0: senin tarzını müzikal anlamda çok iyi sentezlemiş
1: yani
0: biri yani.
1: Tabii yıllardır biz onunla. O zaten şunu çok net söyledi abi dedi. Hani biz senin müzikaliten, senin duruşun. Ya bunları söylemem çok doğru değil ama.
0: Yok anlıyorum.
1: Yani biz dedi senin yolundan geldik.
0: Hı hı.
1: Çünkü ben hayatım boyunca yani magazinel öyle ne bileyim çok abuk subuk yerlerde bulunmuş bir adam değilim. Ben işimi yapmaya çalıştım sadece. İnsanları önemsedim. Herkesin insan olarak önce sanatçı olarak çok daha farklı bir şekilde duruşu olmasını savundum. Olması gerektiğini savundum.
0: Evet.
1: Bunun arkasında durduğum için çok şükür ki sonradan da şunu söyledi bana. Ben ne yaptım ki dedim oğlum yani ben bir şey yapmadım. Yok abi dedi sen farkında olmadan çok şey yaptın dedi. O diyalogumuz bizim artık hele hele bir araya gelip böyle çalışmalara başladık. Bir de onun yaşam alanı çok güzel. Bir köpeğimiz var onu sahiplendik. Kedilerimiz var orada bahçemiz falan. Ya inanılmaz güzel bir ortam içerisinde bu şarkıyı seslendirdik. Beraber zaman geçirdik, klibini çektik ve biz aslında abi kardeş ve tüm ekip bir araya gelip o güzel paylaşımları yaparken iş çıktı.
0: Ya öyle ne güzel ya. Evet, çok pozitif bir enerjiyle evet, çıktığını evet. Dile getiriyorsun abi. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Tan'la ilk defa böyle daha doğrusu ilk kez stüdyoda birlikte söylediğin anı merak ediyorum bu şarkıyı. İlk defa değil yani ilk kez.
1: Anladım. Tan yaptı benim kayıtlarımı bu arada.
0: Evet.
1: Çok disiplinli. Bak ben fenayımdır yani. Beni şimdi camiada bütün stüdyoda müzisyen dostlarım falan bilirler.
0: Eski ama... bir boomer'ı biliyorsun abi yoksa.
1: ben fena o konularda çok titizim ama.
0: Titizim.
1: Yani benden bir kardeş gördüm yani.
0: Ama gözümden de yani yaş ilerlemiş olsa da gözümden de kaçmaz diyorsun. Teknolojiyle takip ederim diyorsun.
1: Tabii canım.
0: Tamam artık, oradan
1: bu işin içindeyiz yani o. Ama stüdyo çalışma ortamı olarak diyorum ben.
0: Evet.
1: Yani yaylı çalgılardan geldiğim için biraz kulak hassasiyeti var. Yani duyum güçlü olduğu için Tan'da da aynı şeyi gördüm ve çok güzel, inanılmaz güzel bir kayıt yaptık. Hatta onun okumalarını da sonra bana öğretti, ben kaydettim.
0: Ya çok yani, güzel ya.
1: Çok güzel çalıştık Çağlar ya, çok keyifli bir ortamdı yani. Ama onun şu dönem yaptığı işlerde veya geçmişten bugüne getirdiği işlerde nasıl bir disiplin olduğunu ben orada çok net gördüm. Tekrar tebrik ediyorum kardeşimi bu konuda. Çünkü sürekli üreten, sürekli çalışan bir adam var yani.
0: Sen bir de dediğin gibi sizin kulvardan gelen biriyle beraber olman sebebiyle de hiçbir böyle farklılık gözetmeksizin çok güzel bir proje çıktığını dile getiriyorsun
1: aynen
0: abi.
1: Aynen öyle evet yani hiçbir farklılık yaşamadık. Yani belki başka dostlarımıza da düet yapabilirdim ama benim şu anda bu çok içime sinmiş çok keyifli bir iş. İş olarak baktığımızda.
0: Peki şimdi madem öyle... Tekrar bu Unuttum isimli şarkıyla ilgili bir soru soracak olsam, madem bu kadar ortak paydada buluşup güzel bir işi çıkardığınızı böyle dillendiriyoruz. En çok etkileyen söz bu şarkıda seni abi.
1: Ya aslında bütün sözler çok güzel. Yani
0: ama vurucu ona... tarafını söylüyorum. Evet, şimdi düşünüyorsun.
1: Aramay sesini.

0: açmaz oldum. Bence bu. Kalbim açmaz oldum, unuttum.
1: Diyorsun abi.
0: Evet, bence.
1: Çok da güzel oldu. Bir de senin sesinden böyle bir tınıyı dinlemiş olduk. Peki böyle ilk dinlettiğinde etrafında. Şimdi şarkı yeni yeni dijitalden evet, çıkıyor. Evet. Bizlerle buluşacak.
0: 4 gün oldu. Evet. Evet. Çok yeni.
1: Tabii sana tepkisiz kalmak mümkün değil. O da ayrı mesele o. Bu da ayrıca zaten belirtmeden geçemeyeceğim ama etrafında bu dinlettiğin kişiler şarkıyla alakalı tepkileri ne oldu abi? Yani gelen tepkiler ne? Ve senin beklediğin bundan sonraki süreçteki dinleyiciden tepkini merak ediyorum.
0: İlk duygum şu. Gerçekten çok özlemişler Çağlar. Çok özlemişler ve sadece bizimle ilgili değil bu özlem. Geçmişle de ilgili. Bak, seninle de karşılaştığımız zaman aynı şeyi söyledin.
1: Evet.
0: Radyoda ben buradayım şu anda ama Kanal D binasına girdiğim andan itibaren karşılaştığım birçok dostum oldu. Biz aslında, ben de dahil olmak üzere, özledik bazı şeyleri ya. Yani o dönem gerçekten güzeldi. O duygusallık güzeldi. Şimdiki şarkılar da tabii güzel ama yani o duygu biraz eksik gibi. Belki hani insan yıllardır görmediği bir dostunu gördüğü zaman öyle tatlı bir tepki verir ya. Bizim şu anda bence dinleyicilerimizin şarkıya verdiği tepki bunun gibi bir şey. Eski bir dosta rastlamış hissiyatı var yani. Bütün, hemen hemen bütün yorumlarda bunlar var. Ve özellikle yapay zekanın çok yaygın olduğu böyle bir dönemde, artık birçok şeyin sanal hale geldiği bu dönemde.
1: Az önce sen gelmeden bir tane fantezi tarzda bir şarkı bayağı bir popüler olmuş yine.
0: Evet.
1: Yapan kişi de teşekkür ediyor ama yapan kişi ortada yok, ses ortada yok.
0: Ya işte.
1: AI ile ortaya çıkmış.
0: Evet, maalesef yani çok enteresan bir durum var. O yüzden bence bu güzel bir buluşma. Duyguların buluşması gibi. Evet. Yani özlem duyduğumuz şeylerin sanki bir nevi karşılık bulması gibi.
1: Ya güzel söyledin abi. Buluşma demişken de bu arada WhatsApp hattımız 0549-204-0104. Buraya da yine sevgili Baha'ya mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ve mesajlar da geliyor. Ben aradan iki tane seçtim mesela.
0: Tamam.
1: Bir tanesi şu an ismi belirtmemiş ama fan kulüp olarak, canım Baha abicim, sesini duymak çok güzel, seni çok özlemiştik, şarkımız unuttum, hayırlı olsun, her şarkın bizim için çok özel, sen de öylesin, başarıların daim olsun Baha, fan kulüp olarak seni çok seviyoruz,
0: çok
1: selam ve sevgilerimizle demiş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir diğer mesaja bakıyorum, orada da Deniz Çeri yazmış özellikle. Merhaba, ben Deniz, Baha'mızı bizimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim. Baha benim için de çok farklı bir yere sahip, onu çok seviyorum. Güzel bir program olması dileğiyle selamlar demiş. Üstelik de duyun sesimi demiş. WhatsApp aramaları var bu arada. WhatsApp aramalarını açmıyorum. Buradan da tekrar dinleyicilerimize söyleyeyim. İletmek istediğiniz mesajları tekrar ediyorum. 0549-204-0104'ten yazarak bana buluşturun. Ben de buradan sevgili Baha'ya aktarmış olayım.
0: Çağla, ve hemen ben bir araya girebilir
1: tabii
0: miyim?
1: Tabii,
0: çok
1: lütfen,
0: özür dilerim.
1: Lütfen.
0: TCTVL Tantaşçı zaten bizim şarkımızın prodüktörü. TCTVL firmamız ve aynı zamanda One RPM bizim şu anda Refik olduğu gibi sevgili Onur, Ecmel, Zeynep, yani çok harika bir ekibimiz var. Sevgili Ahu, bu arada Onur'un ablası, One RPM'in kurucular onlar. Bana çok bu dönemde gerçekten büyük destekleri oldu. İyi ki varlar, onların ekiplerine, kendilerine çok sevgilerimi göndermek istiyorum. Beni hiç yalnız bırakmayan bu fan kulüp dediğimiz yaklaşık 25 yıldır.
1: Ya her zaman.
0: Yani aile gibi olduk
1: tabii,
0: artık.
1: Tabii tabii, gerçekten.
0: Yani çok kıymetliler benim için hepsi de. Buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada inanılmaz yorumlar var. Hiç böyle, yani nasıl diyeyim, teveccüh gösterip o yorumları yazan, o güzel yorumlarda bulunan herkese çok çok buradan öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar.
1: Abi bir şey soracağım sana. Sence insanlar o 2000'lerin başında senin şarkılarında kendilerinde ne bulmuş olabilir ya? Yani acı mı? Aşk mı?
0: Yani bunu aslında onlara sormak lazım.
1: Yani sen ama sonuç itibariyle bunu hissettin.
0: Tabii tabii.
1: Karşılığı sana geldi bunun. O yüzden sana soruyorum.
0: Şöyle, benim bakış açımda şöyle. Ya sevdikleriyle aralarındaki belki küçük nasıl diyeyim, bazen sevdiğini söyleyemezsin biliyorsun. Hı. Çekingen insanlar vardır. Hı hı. Ben de öyle bir adamdım yani öğrencilik dönemimde filan. Yani bir kız iki sene seversin, bizim dönemlerimiz öyleydi, açılamazsın filan. Evet. Sonra kız evlenir filan. Yaşadık
1: ya,
0: bunların hepsini
1: gerçekten.
0: Ben. Yani, bu duygular çok enteresandı. Ben belki dönemsel olarak.
1: İnsan aşık olduğu eşiyle bile böyle süreçler yaşıyor.
0: Ya tabii canım, ya belki ben belli duygulara tercüman oldum, bunu hissettim. Yani insanlar benim seslendirdiğim şarkılarla belki birbirlerine şarkı göndererek anlaştılar. Belki evet. aralarındaki diyaloğu bu şekilde kurdular.
1: Evet.
0: Belki zaman zaman yalnız kaldılar. Birilerine duygularını açamadılar veya çok canları sıkkındı. Kimseyle paylaşamadılar. Evet. Orada yalnızlığım devreye girdi belki. Bilmiyorum yani.
1: Hissettin, hissettirdin ve sana dediler ki kadife ses, ye romantik prens bir diğer anlamda. Bu tanımlar sana ne hissettirdi? Sen hissettirdin. Hissettin. Evet. Peki bu tanımlar, kadife ses ve romantik prens lakapları sana neler
0: Şualar,
1: hissettirdi?
0: Gurur verici. Yani düşünsene, birileri sana romantik prens diyor. Yani seni nasıl güzel bir yere koyuyorlar düşünsene. Yani bunun evet. bir ifadesi yok ki ya. Çok mutlu oldum. Yani benim zaten şuna da emin ol. Benim beni hayata bağlayan gerçekten yaşama sevincim benim bu duygularda. Yani ben iyi ki bu mesleği yapıyorum şu anda. Yani meslek olarak yapıyorum ama benim hayatımın bir parçası. Yani o duyguları paylaşmak zaten. İnsanlara gittiğini görmek konserlerde. Yani Bah abi bak işte eşim Melike, ben Mehmet, oğlumuzun ismi Bah falan diye gelen. Yani benim canlarım onlar ya.
1: Ya.
0: Bunu sana nasıl anlatayım ki ben?
1: Yani. Abi Almanya'dan az önce ısrarla arayan bir beyefendi vardı. Açmadım. Mesaj attı. Sağ olsun kayıtsız kalmadı anonsuma. Almanya'dan ben diyor Aykut İnan.
0: Evet Aykut.
1: Bağ
0: evet.
1: her zaman değer, kadrini kıymetini, Bağ'ın her zaman değerini eksik yazmış. Değerini, kadrini kıymetini biliyoruz demiş.
0: Aykut İnan benim yurt dışı menajerim.
1: Öyle mi?
0: Aykut yıllarca artık 10 senedir hep beraber çalıştık. Buradan ben de sevgilerimi gönderiyorum ciğere. Yani kıymetlidir. Çok güzel.
1: Zeynep Hanım yazmış. Bağ'ı çok özlemiştik. Lütfen sorar mısınız? Bağ Kutsi çalışması olacak mı? Boş ver üzülme Hitler'den birisi.
0: Kutsi'nin ruhu vardır boş ver üzülmede de.
1: Evet.
0: Bakalım inşallah. Başladık artık. Yani Tan'la başladık biz düetlerimize. Bu arada bahsettiğimiz gibi biraz önce o yarım kaldı. Hemen onu tamamlayalım istersen.
1: Tabii lütfen abi.
0: Kutup'ta yaz gibi canım sevgilim, yok başka hayalim, bir de yalnızlığım. Dört şarkının bahçeden akustik olarak beraber Tan'la aldık gitarlarımızı.
1: Ne kadar güzel. Bizde de, ben de sana bir hemen bir parantez açayım. Bizde de hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına böyle konsere gitmek isteyip gidemeyen radyoların dinlediğinde konser ayağına geliyormuş duygusunu hissettirdiğimiz sahne programımız var.
0: Süper.
1: Akustik versiyonlar, canlı live versiyonlar yer alıyor orada. Canlı versiyonlar yer alıyor konser kayıtları.
0: Evet.
1: Bu akustikler de muhtemelen orada çalacaktır Fatih Uslu aracılığıyla.
0: Çok mutlu oluruz tabii gördüğümüz zaman. Duyduğumuz zaman.
1: O zaman şöyle yapalım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
0: Hadi
1: şarkısına gideceğiz. Hatta şöyle de bir dakikada bir intro var. Ben introları çok seviyorum abi. Hele bir dakikayı gördüm ya, uzun zamandır bir dakikalık bir intro görmemiştim.
0: Zaten şarkı 2,5 dakika.
1: Değerini anlat. Oo ne kadar güzel. En sevdiğim yani. Peki madem bir dakika intro var, böyle geriye doğru sayıyor. Bu şarkının bir hikayesini kısaca alayım senden abi.
0: Pol Production'dan o dönem albümüm çıkacağı zaman.
1: Hangi dönem abi?
0: 2010'daydı bu albüm.
1: Vay be.
0: Aşkı duymak istediğin her zaman. Sevgili Selim Çaldıran, buradan anmak lazım. Hepinizin çok yakından bildiği.
1: Evet. Selim abiye abi selamlar.
0: Büyüktür yani. Kutup'ta yaz gibiden sonra bu şarkının da aynı formatta olduğunu söyledi bana. Bu arada Zekai Tunca, Zekai abiye de büyük saygılarımızı gönderelim. Harika bir ruh.
1: Ya Zekai Tunca, benim babamın bana kazandırdığı böyle güzel dinlediğim seslerden biri bu arada ya.
0: Zekai abi demiş ki biz bu şarkıyı yaptıktan sonra, ya Selim'cim demiş ya, bizim de böyle düzenlemelerimiz olsa ya filan demiş ya.
1: Ya çok güzel ya.
0: Saygılarımı iletiyorum.
1: Ne kadar güzel, ona da buradan selam olsun Zekai Tunca'ya. Hadi o zaman hanımlar beyler, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Baha, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Burada. Radyo D'de. Hadi dinleyelim. Bahayla Stüdyo D'de. Açık Kalp Ameliyatı'na devam ediyoruz.
0: Çağlar, nerelere götürdün bizi?
1: Abi diye. Çok güzel ya. Vallahi seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim. Kardeşim benim.
1: Yani ne kadar duru, ne kadar temiz. O kadar böyle güzel söylüyorsun ki ipek gibi gerçekten.
0: Teşekkür
1: böyle
0: ederim.
1: Böyle boşuna demiyorlar kadife sesli diye. Yani duygusal şarkıların böyle prensi diye demiyorlar sana boşuna. Dememişler de, o ödüller de boşuna gelmemiş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Peki bir artık böyle son düzlükteyiz. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Söylemek istediklerin var mı abi? Benim söylemeyi unuttum, senin söylemeyi atladın.
0: Ya
1: mesela
0: şöyle...
1: 2026'nın bu baha için önemi, sonlarına doğru var mı sürprizler, yapmak istediklerin, hedefler?
0: Öncelikle şunu söyleyelim. Hani sen biraz önce söyledin ya, bahsettin. Sanki biraz uzak kalmış gibi bir insanlarda böyle bir algı oluştu. Aslında bu uzak kalmak değil. Belki üretme dönemi. Belki biraz bazı şeyleri gözlemleme dönemi diyelim. Geldim şimdi tekrar. Geldim yani. Yapılması gereken her şeyi yapacağız bundan sonra. Üretim anlamında, ürettiklerimizi tekrar sunma anlamında. Çok güzel şarkılar geliyor. Çok güzel işbirlikleri geliyor. Tan'la başladık. Benim için çok büyük bir onur. Aynı zamanda mutluluk. Kardeşimle beraber şarkı söylemek. Bu şarkıyı insanlara iletmek. Şimdilik akustiklerimize devam edecek. Artık bundan sonra sıkı bir şekilde üreteceğiz, sunacağız. Sahnelerimizi yapacağız. Yoğun bir çalışma dönemine girdim. Bunun sonrasında şunu da söylemek lazım tüm dinleyicilerimize. Finale giderken ben en içten sevgilerimi öncelikle göndereyim. Sonrasında hayatın çok ciddiye alınmaması gerektiğini, sevdiklerinize gerçekten zaman ayırmanız gerektiğini ileterek... ne bileyim, hayatınızı doya doya yaşayın diyorum sevdiklerinizle beraber. Ben bugün buraya geldiğimde emin ol bir kez daha şu açıdan mutluluk yaşadım. Ben biraz gönlüyle ruhlu yaşayan bir adamım. Benim tribünler oynamak gibi hayatım boyunca bir derdim olmadı. Nerede bulunduysam önce insan faktörü benim için kıymetli oldu. Bugün sizleri gördüm, gerçekten çok mutlu oldum. Geçmişten bugüne görmediğim dostlarımı gördüm. Bunlar çok güzel buluşmalar. Dinleyicilerimizle de bu şekilde buluşuyoruz. Ömrümüz yettiğince de devam edelim diyorum. Çağlar, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sen, burada bulunan bütün radyocu dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, ismini tek tek sayamıyoruz tabii ama ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Bir de yıllardır seni özlediğini söyleyen o hayranların var ya, seni sevenlerin abi. O sevgi sana neler hissettiriyor diyeyim. Ve onlara da aynı zamanda iletmek istediklerim var mı?
0: Tabii ki. Öncelikle sorumluluk. Hep iyi şeyler, hep güzel şeyler yapma ihtiyacı var. Bunu emin ol, artık iş gibi zaten bana hiçbir zaman gelmedi ama bundan sonra severek, canı gönülden, heyecanla yapacağım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların varlıkları benim için çok kıymetli. Hep yanımda olduklarını zaten biliyorum. İstiyorum ki her şey... Herkesin gönlüne göre olsun. Hep iyi olsun her şey. Biz bize böyle güzel geçinip gidelim ya Çağlar.
1: Abi bir tanesin. O zaman yavaş yavaş programı sonlandırıyorum müsaadenle.
0: Tabii ki.
1: Seni yeni projelerinle, bu akustiklerde zaten sırada, onları da heyecanla bekliyorum. Tekrar stüdyoya da ağırlamak istiyorum. Lütfen İnşallah. Arayı daha fazla açma artık bundan sonra.
0: Tamam merak
1: zaten etme. Sen aktifsin biliyorum ama albüm olarak da açma abi.
0: Tamam, merak etme, gelecek çalışmalarımız. Bu arada Fatih'e selamlar olsun.
1: Evet.
0: Bugün görüşemedik.
1: Ben tekrar ama. Altını çizmek istiyorum. Stüdyoda bugün Baha ile Fatih Uslu ile gerçekleşecekti. Fakat kendisi gelemediği için bugün ben girdim. Yetişecekti ama sanırım yetişemedi. Yoğunluğu ve toplantısı sebebiyle. Ona da buradan tekrar selam ve saygılarımız olsun. Evet. Güzel bir program oldu Sayın Fatih Uslu. Gözünüz arkada kalmasın. O zaman sonlandırıyorum. Stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yıllara meydan okuyan Baha'yı ağırladık. Kulağınız burada olsun. Yeni saatle en iyileri Radyo Dede dinlemeye devam ediyoruz. Keyifli günler herkese.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
15: Arkadaş harbi güzel.
16: Açmayalım hiç konu.
15: Ser dünyayı sersin.
14: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir bisküven versem.
10: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
11: Bir bisküven versem.
12: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
13: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Tan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda.
18: Bu gidişat sorun olacak.
12: Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı Niyetim Saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları Hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream On'da görmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem.
12: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
20: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

yoksa merkezden kaç tümden merkez kaç kuvvetsiz herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz, çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım canavara.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.